seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Kaderimin bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo sahilde.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdun. Ah hala çocuk olabilir.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

seni yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derler, inanmazdım. Senden başka kimseyi

Ayşe'nin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı.

anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği gör.

Ağlarsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

var kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Ben beter bir küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

nefret ettim senle cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin görme.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Görece

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

kaç sokak başında yürüdün mü? Yaşarken öldün mü?

0: uyanım senin peşinde.
1: Reklam.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, ne haber efendim, ne bitmesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo

Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sabahlar. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Burası Radyo Sahil.
1: Icy spicy.
2: Neredesin Pango?
1: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir sol gelsin yavuk abi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit olma.

Samet'lerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi sol gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dos gibi kam no limit los gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yalı yunusların denizine dal 100K gece konseri yap

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve hafta sonuna şöyle güzel, keyifli bir geçiş yapacağız hep beraber. Umuyorum güzel bir hafta sonuna hazırsınızdır. Gezmek isteyenler bol bol gezer, tozar. Dinlenmek isteyenler dinlenir. Ne istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa umuyorum bu hafta sonu o şekilde ilerler ve o şekilde başlangıç yapmış olursunuz. Nasılsınız? Vallahi dün programın biraz yayın arkasındaydım, buralardaydım ama çok fazla konuşamadım. Açıklamasını da yapmıştım zaten. Bugün burçlarımızla devam edeceğiz. Normal yayın akışımızla devam edeceğiz. İlk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda açacağım. En Gözde ile beraber tüm esnaflarımıza, tüm çalışanlarımıza, emek harcayan herkese, memurlarımıza, belediye çalışanlarımıza, esnaflarımıza, şehir içi alt minibüs şoförlerimize, taksi şoförlerimize kolay gelsin. Kimler nerelerde emek harcıyorsa şu an kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Sizlerin de gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenge burçlar köşesine hoş geldiniz.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'da biliyorsunuz artık paket servis seçenekleri var. Yemek Sepeti ve Trendyol Yemek gibi uygulamalardan Ala sınırları içerisinde bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz.

Efendim, Engöz'de nerede? Kebap çeşitleri, döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlenişe kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Tokimplex, Setkart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine Engöz'de döner restoranda siparişinizi oluşturabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz siparişiniz sırasında. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 iletişim numaraları. Engöz'de lezzetler ve Engöz'de restoran sosyal medya hesapları. Vallahi bu mekandan aç kalkmanız mümkün değil. Çünkü zaten başlı başına ikramları bile inanılmaz doyurucu. O yüzden kesinlikle tok kalkacağınıza adım gibi eminim. Teoman'la devam edelim yolculuğumuza. Sus konuşma desin. Aha, bazı insanlara demek istediğimiz şeylerden bir tanesi. Bazen şöyle hani şu boş boş konuşan insanlar var ya hani. Böyle içinden sus konuşma yeter artık şılak diye yapacağınız. Hepimizin zaman zaman içinden geçmiyor mu? Sus be kardeşim artık dediğiniz anlar. Bir anda belki yani şarkı daha başka bir yerlere gidiyor ama benim aklıma sus konuşma deyince nedense boş konuşan insanlar geldi.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Akıllı ol ama yapma bu havaları, sonra geri dönemem. İstemem cennetim.
8: Efendim, reklamlardan Zerrin Özer'le dönüş yaptık. Akıllı ol diyecek. Programımız en gözde dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, burçlarda bu hafta burçların sevgililikte ya da evlilikte yaptığı en manyak hareketlerden bahsedeceğiz. Koç burcu sevgilisiyle ya da eşiyle kavga ettikten 20 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi acıktın mı diye mesaj atıyormuş. Boğa burcu ben kıskanç değilim deyip sevgilisinin ya da eşinin 2017'den beri takip ettiği herkesi sessizce incelemek. Neden 2017'den itibaren acaba? Orasını çok anlayamadım. Ama boğa burcu, boğa kıskançlığı denen bir gerçek var. Hani akreplere hep dersiniz ya, kıskanç, manyak, şizofren diye. Boğanın kıskançlığını biliyor musunuz bilmiyorum. Boğa kıskançlığı diye bir gerçek söz konusu. Bak, inat demiyorum, kıskançlık diyorum. O yüzden sadece merak ettiğim şey, niye 2017 acaba? Bu burçları yazanlar mı 2017'de bir şeyler yaşadı da acaba oradan başlattı incelemeyi, bilemiyorum tabii. Diğer burçlarımızla da devam edeceğiz. Yalın, deliler okulu desin. Sonrasında bakalım yengeç ve ikizler burcu. Onlar nasıllarmış?

Efendim, burçların evlilikte ve sevgililikte yaptığı en manyak hareketlerle devam ediyoruz. İkizler Burcu ayrılmak üzereyken bir anda konuyu değiştirip 2 saat sonra biz neyi konuşuyorduk diye sorarmış. İkizler bu, beklenir İkizler Burcu'ndan. Yengeç burçları önemli değil deyip önemli olan şeyi söylemeden karşı tarafın kendiliğinden anlamasını beklemektir. Vallahi kendiliğinden anlamasını bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Zira ne kadınlar ne de erkekler kendilerinin anlaşılmasını beklediğinde iki taraf da birbirini anlamıyor. Şimdi erkeklere tek yüklenmek istemiyorum. Evet, biz kadınlar biraz daha trip attığımız için daha karmaşık geliyor olabiliriz. Erkek mantığı daha düz. Ama genelde erkekler de olay büyümesin, kavga çıkmasın, kadınla uğraşmamak adına kırıldıklarını, kızdıklarını kolay kolay söylemiyorlar. Biriktiriyorlar. Sonrasında patlama kötü oluyor. O yüzden iki taraf da bu konuda birbirini anlayamayacağı için, farklı yapılarda, farklı beyin yapılarında, farklı düşüncelerde oldukları için bence karşılıklı geçip karşısına sen bana bunu yaptın, ben kırıldım diye açık açık konuşmak gerekiyor. Ha, erkekler için garanti veremeyeceğim. Açık konuştuklarında da yine biz kadınlar biraz trip atabiliriz. Ama kadınlar için konuşacak olursam eşlerinizle ya da sevgilinize direkt böyle oldu, o yüzden bu şekilde işte kırıldım, şöyle oldu, böyle oldu derseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü anlamasını beklerseniz çok beklersiniz. Şimdi Erdal'dan Gittin Gideli'yi dinleyeceğiz. Bu şarkı Buket'in...

Efendim, burçlarımıza devam ediyoruz. Geldik Aslan Burcu'na. Aslan Burçları'nın sevgililik ya da evlilik hayatında yaptığı manyaklıklar. Sevgilisinin doğum gününde bile asıl sürprizi kendisine yapıp beni böyle seven biri olduğu için çok şanslıyım diye kendini övmek. Bu nedir arkadaş? Hiçbir Aslan Burcu'nun bu kadar bencil demek istiyorum, affınıza sığınarak, bencil olduğunu düşünmüyorum. Sevdiği kişinin ya da eşinin doğum gününde asıl sürprizi kendine yapıp beni böyle seven biri olduğu için çok şanslıyım. Ben bunu eşime yapsam mı ya? Matraklığına valla. Bak, bir yapasım geldi. Aslan Burcu değilim ama güzel fikirmiş. Ay ay ay, Aslan Burçlarım, bu arada böyle bir şey gerçekten yaptığına inanmıyorum ama fikir güzel, çok hoşuma gitti. Böyle hani tabii hediye alacaksın, sürpriz yapacaksın da, ya ayrı da sürpriz bu olur, hediye de aldığın başka bir şey olur mesela. Adam bir şoka girer herhalde. Başak Burcu, sevgilisinin ya da eşinin attığı mesajdaki noktalama işaretini analiz edip buradaki 3 noktanın anlamı ne diye sorguya çekermiş. Başaklar zaten zor bir burç. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıldız Tilbe, aşk yok olmaktır diyecek.

Efendim ilk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi En Gözde Döner restoranda tüm kebap çeşitlerini, döner çeşitlerini, lahmacunları, pideleri, çorbaları, tatlı çeşitlerini bulabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram, salata kişiye özel porsiyonlanmış şekilde servis ediliyor. Bence bu hijyen açısından çok önemli. Ayrıca öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Token Flex Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner restoranda bu yemek kartlarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca artık kapıda paket servis seçeneği de başladı. 0232 504 0735 iletişim numarasından ya da Yemek Sepeti ve Trend Yol yemek gibi uygulamalardan kapınıza sipariş edebilirsiniz En Gözde Döner lezzetlerini. Şimdiden gidecek olanlara ya da sipariş edip yiyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Tuğba Yurt, bir benim ol diyecek. Sonrası 11 reklamları ve reklamlardan sonra ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
8: 1980'den beri Uğrak Büfe.
7: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
9: Reklamlar bitti.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
11: Radyo
10: Radyo Sahil tam 95'te
11: Radyo Sahil.
0: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim programım Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca 1800 TL değerinde olan Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye geliyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri var. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, No 3 Taksim Ağda 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Talia. Koray Avcı'yla devam edeceğiz. Sonrasında da burçlarımızla devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Efendim, burçlarımızla devam ediyoruz. Hangi burcumuzda kalmıştık? Hemen bakalım. Terazi burcu. Terazi burcu sevgilisiyle ya da eşiyle yaptığı, daha doğrusu hareketleri en manyak hareketler. Sevgilisiyle tartışıp ya da kocasıyla tartışıp haklısın diyerek ortamı sakinleştirdikten sonra içinden 3 saat boyunca karşı argüman hazırlamak. En tehlikelisi biliyor musunuz? Haklısın deyip de arkadan planlar yapmak. Çünkü acısı fena çıkacak demek oluyor bu. Akrep burcu, ben merak etmedim deyip sevgilisinin 2018'de beğendiği bir fotoğrafı bile bulup kimin olduğunu araştırmak. Bak, şimdi boğaya tekrar geri dönelim mi? Boğa burcunda ne demiştik? Ben kıskanç değilim deyip sevgilisinin 2017'den beri takip ettiği herkesi sessizce incelerken boğalar, akrepler de ben yine aynı şekilde ben merak etmedim deyip sevgilisinin 2018'de beğendiği bir fotoğrafı bulup kimin olduğunu araştırıyor. İki karakter bu kadar zıt ama bu kadar birbirine benzer olabilir mi? Yay burcu, sevgilisiyle ciddi bir konuşmanın ortasında bence tatile çıkmamız lazım deyip konuyu tamamen başka bir rotaya çeviriyor ve bence o tatile de kesinlikle çıkıyorlar.

0: Efendim, ikinci saatimizin de sonuna gelmişiz. Programın ikinci bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalardaki %50 net indirimi unutmayalım. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümü 1800 liradan 1000 liraya geliyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da bulunuyor. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi öneriyorum. Çünkü güzel kampanyalar, anlık yeni ürünler vesaireler orada paylaşılıyor. Takip etmiyorsanız artık daha ne diyeyim, bir sene olacak. Bir sene olacak. Bak, takip etmeyenler, sonrasında yılbaşı çekilişi mutlaka yapacağız yine. Ki yılbaşı çekilişinde ya da diğer böyle kadınlar günü gibi özel günlerde Blue Diamond Ala çok güzel hediyeler veriyor. Bak, baştan söyleyeyim, pırlanta taşlı kolyeler falan bile verdi. Sonrasında yok ben takip etmedim, ay unuttum, odur budur olmasın. Özel günler yavaştan başlamak üzere. Şurada ne kaldı? O yüzden Blue Diamond Ala'yı takip edin. Öyle. Buray sen sevda mısın diyecek. Sonrasında 12 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden 3. bölüme devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklık.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan Serdar Ortaç ile dönüş yaptık. Bir eşin yok diyecek. Programımızın üçüncü dilimini Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Reva Vela Restoran sponsorumuza, çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, lezzet dolu bir gün.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor. Ve ortaya mükemmel hem görsel olarak hem lezzet olarak bir şölen çıkıyor. Bir de bir manzara var ki sizlere anlatamam. Hele ki o manzarayı bir de gün batımına denk getirirseniz. Efsane güzellikle bir manzara eşliğinde efsane lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435 0532 741 5435 rezervasyon numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Bu restorantımızda ilerleyen aylarda ünlü sanatçılar, şarkıcılar yer alacak. Şimdiden güzel bir kış geçirmeye hazır olun. İrem Derici Deli Yangınım diyecek. Kalan burçlarımızdan da bahsedeceğim, merak etmeyin.

Efendim, Oğlak Burcumuzda kalmıştık. Oğlak Burcumuzdan bahsedeceğiz. Eşine ya da sevdiğine karşı yaptıkları manyaklıklar neler? Oğlak Burçları hep işten, güçten vesaireden vakit ayırabilecek mi acaba manyaklık yapmaya? Dur bir bakalım. Sevgilisine ya da eşine beni seviyor musun diye sorunca. Sevgilisi ya da eşi beni seviyor musun diye sorunca, tabii hatta senin için gelecek planlarımı değiştirdim diyerek romantizmi proje yöntemine çevirmek. Şimdi tövbe yarabbi, romantizmi projeyi çevirse Oğlak Burcu'dur. Bak, görüyor musun, senin için ben işlerimi güçlerimi ona göre ayarladım. Ondan sonracıma iş planlarımı o tarihe göre ayarladım. Düğün tarihimizi aldık. Bak, o gün çok önemli. Toplantım vardı. Senin için iptal ettim. Gibi bir romantiklik galiba. Kova Burcu. Sevgilisiyle ya da eşiyle kavga ederken bir anda aslında ilişkiler neden var diye konuyu varoluşsal krize bağlarlar. Bağlarlar mı? Bağlarlar. Kovalar yapar bunu. Çok zekiler. Kafalar farklı çalışıyor. Aman kovalara dikkat edelim. Ve son olarak Balık Burcumuz, sevgilisi ve eşi. Bugün biraz yorgunum deyince benden soğudun sonucuna varıp kafasındaki ilişkinin cenazesini kaldırıyormuş. Eyvah eyvah, hayatınızda bir boğalara takıldım. Balık Burcu var ise dikkat edin, en ufak bir yüzünüz düşmesinde ilişkinin bittiğini, her şeyin ters gittiğini düşünüyorlarmış. Detaylı bir açıklama yapmanızı sizin adınıza tavsiye ederim, yoksa problem.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Kahvesin en güçlü

0: Kral.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Burçlarımızı tamamladık. Zaten son dönemece de girmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerliyoruz.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reva Vela Restoran'da Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri ve Hasan Usta buluşuyor. Ortaya muhteşem görsel şölen ve lezzet şöleni çıkıyor. Ayrıca hafta sonu yine muhteşem manzarasıyla şöyle güzel kafa dinlemelik bir kahvaltı istiyor iseniz yine cumartesi ve pazar günleri kahvaltı seçeneği de var yine Anadolu'nun güzel lezzetleriyle. Reva Vela Restaurant Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619, rezervasyon numarası 0532 741 5435. Rezervasyon yaptırarak giderseniz şöyle tam gün batımına yakın bir saate rezervasyon yaptırırsınız. Ayrıca en güzel, ya manzara her yerden orada güzel ama böyle daha manzaraya yakın bir masa oluşturmuş olursunuz ve o güzel lezzetleri, o büyüleyici manzarası ve güneş batımıyla, gün batımıyla beraber afiyetle tüketirsiniz. O yüzden 0532 741 5435'i arayıp rezervasyon oluşturup gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü oldukça yoğun bir ilgi gördü. Sonrasında yer bulamayabilirsiniz. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hatta bu haftalık nasip olursa pazartesi sabahı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
9: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo
0: Sahil tam 95'te.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan ne

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Ardarda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

ait mamurluğum, yüzüm, ruhum. Yağmur azatede inleyecek sokağa, azatede üzülsün geçtiğim. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımdayken bile hatırımdasın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo!
5: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Sakin ol. Sakin ol.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

paşa paşa paşa paşa paşa. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo,
5: Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo,
5: Radyo Sahil tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akılda sen.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hakan Peker'le yaptık. Şöyle 90'lardan Ateşini Yolla radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Emine Sandal'la devam ediyoruz. Kimse yok mu? Hoş geldiniz.

Mabel Matiz haliyle bir radyonuzdaydı. Efendim bakınız çiftçi ChatGPT'ye oğluyla ilgili akıl almaz şeyler yazınca tutuklandı. Abi ne ağzını yazma Allah aşkına ya. Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi 8 yaşındaki oğlunu öldürme planını ChatGPT'ye anlattı. Bu ciddi mi? Yapay zekanın güvenlik sistemi tarafından tespit edilen konuşmaların Amerika ve Brezilyalı yetkililere iletilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Sen bak bir de şey düşünenler var ya mesela ChatGPT yazılanları kim okuyacak diye okuyor. Da şimdi normal yazılanla ilgilenmez onlar işte böyle önemli şeyler yazarsan, ciddi şeyler yazarsan. Nedir muhtemelen şifre kelimeler vardır radara yakılan, yakalanan işte nedir cinayet diyebilir, öldürmek diyebilir, hırsızlık diyebilir, tecavüz diyebilir. Hani bu bir takım şifre kelimeler vardır. Onları yazdığın zaman muhtemelen bir yerlerde bir ışık yanar. Aa bak bu birazcık zorluyor şansını diye. Sonra sen oradan devam edersen hop radara girersin. Evine kadar bulurlar. Brezilya'da bakınız efendim yaşayan şüphelinin oğlunu öldürmek ve ardından intihar etmek için plan yaptığı öne sürüldü. Soruşturmaya göre çocuk nafakası ödememek isteyen baba hayda. Niye doğurdun abi mesela o zaman? ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde planını ayrıntılı şekilde anlattı. Ayrıca cinayeti gerçekleştirmesi için bir kişiye 50 bin real teklif ettiği ancak teklifinin kabul edilmediği belirtildi. Şüphelinin konuşmalarında zehir, silah ve saldırı planlarından da söz ettiği aktarıldı. OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından dediğimiz gibi bakın bir takım böyle bazı kelimeleri kullandığı zaman mutlaka bir sinyal falan veriyordur. Mesela bu sadece cinayet olarak düşünme mesela Trump yaz. Ona da bir yerden bir uyarı gelir mesela Trump yanında başka mesela kelimeler eklendiği zaman şu arkadaşla bir ilgilenin diye. Demiştik OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından bilgi FBI'ya iletildi. FBI da Brezilya Adalet Bakanlığı üzerinden Espírito Santo'daki polise ulaştı. Polis şüpheliyi 19 Haziran'da planladığı saldırı tarihinden kısa süre önce gözaltına aldı. Bak evinde yapılan aramada 4 şişe kimliği belirsiz madde. Kimliği belirsiz. O da iyiymiş. Ve bir ip bulunduğu bildirildi. Şüpheli suçlamaları reddederken avukatı yapay zeka ile yapılan konuşmaların tek başına suçun kanıtı sayılamayacağını savundu. Avukatın da haberi yok galiba. Abi onlar kaydediliyor. Şimdi sen orada yaz güzel güzel şöyle yapacağım öldüreceğim, böyle yapacağım öldüreceğim bilmem ne. Ondan sonra kanıt olarak... Ya... BBC'nin haberine göre şüpheli yaklaşık 54 günü cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme elektronik kelepçe takılmasına ve oğluna ve çocuğun annesine yaklaşmamasına karar verdi. Dava ile ilgili soruşturmanın sağ sürdüğü bildirilmiş. Yani bir zahmet yaklaşamasın zaten bir zahmet hatta. Yani burada bir cinayet teşebbüs var sonuçta. Yani bu kadar kısa sürede salınması da ne kadar doğru onu da bilemeyiz. 54 gün cezaevinde kalıyor sonra salıveriliyor. İşte aileye yaklaşmama cezası elektronik kelepçe falan ama... İnşallah yeterli olur öyle söyleyelim. O yüzden bakın bu çok farklı bir örnek olsa da hani şey yapmayın. Yani ChatGPT ile yazışmış olduğunuz şeyleri sadece hani baş başa bir sohbet gibi düşünmeyin. Yani ChatGPT olur işte Gemini olur fark etmez. Hani sen geçmişi kaydetmesen bile o geçmiş kaydediliyor. O konuda rahat ol yani.

0: Gülşen. İtaat yok, radyonuzdaydı.
1: Görünce sen mi bana, ben mi sana? Aç aç.
0: Hoppa.
1: Aç, aç. Taparsın her santimine, unutmasın.
0: Efendim, bekar olanlar iyi dinlesinler. Onlar için bir hizmet. Bekarlara özel sevgili kiralama hizmeti başladı efendim. Hem de 7000 liraya. Tabii şimdi burada insanın aklına başka şeyler geliyor olabilir de gelmesin. Akraba baskısından kaçmak. Yalnızlıktan kurtulmak ya da konserlerde tek kalmamak için sevgili kiralamak Japonya'da son dönemin en büyük trendine dönüştü. Evet, bunları duyuyoruz Japonya'da. Hatta Tokyo'da programda da bahsetmiştik. Valilik şey kurmuştu efendim. Nedir o? Uygulama kurmuştu, aplikasyon. Devlet onaylı flört aplikasyonu. Hani baktım bu gençlerde bunlarla olmuyor ya deyip. Arkadaşlar, bizler büyükleri olarak şu işe bir el atalım. Bunlar evlenemiyor bunlar. El ele tutuşmanın bile ekstra ücrete tabi olduğu, katı kurallarla yönetilen saatlik sevgili kiralama sektörünün merak edilen tüm detayları demiş. Bak mesela hani 7000 lira verdin, saatlik kiraladın, konsere gittin. Konserde böyle bir romantizm falan filan, bir elini tutayım dedin, ekstrası var. Umarım sadece ev tut... Japonya'da son yıllarda hızla yayılan kiralık sevgili ve sosyal partner sektörü. Modern dünyada insanların yaşadığı yalnızlığa ve toplumsal baskılara karşı oldukça sıra dışı bir çözüm sunuyor. Anime dünyasından popüler kültüre taşınan bu konsept ilk bakışta şaşırtıcı görünse de ülkede oldukça profesyonel ve organize bir sistemle işletiliyor. Var, Japonya bu böyle ya bunlar. Kiralık sevgili uygulaması etik kurallarla uygulanıyormuş efendim bak. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine bu platformlar yetişkin içerikli hizmetlerden tamamen ayrılıyor. Zaten şimdi baktığın zaman adam bekar. Hani yani şimdi çok da detaylı giremiyorum konuya. Anlatmak anlatılır ama. Hani zaten rahat yani. Ha, öyle söyleyeyim. Hani böyle bir şeye ihtiyacı olmaz. İstese. Süreç iki tarafın da güvenliğini sağlayan katı etik kurallarla yürütülüyor. Buluşmalar sadece kafe, restoran veya park gibi kamuya açık alanlarda gerçekleşiyor. Özel evlere, otellere ya da plaj gibi açık kıyafet gerektiren mekanlara gitmek kesinlikle yasak denmiş. Müşterilerin kiraladıkları kişilerin özel iletişim bilgilerini talep etme hakkı bulunmuyor. Peki mesela hani bir elektriklenme oldu. Orada kafede otururken çaktırmadan da mesela böyle bir Instagram'dır, telefondur. Çekilen fotoğraflarsa yalnızca izin ve ek ücret karşılığında sosyal medyada paylaşılmama şartıyla çekilebiliyor. Oho, telif hakkı var. Hizmetin temelini birlikte yemek yemek, sohbet etmek, el ele yürümek veya bir etkinliğe katılarak hoş vakit geçirmek oluşturuyor. Bak, fotoğraf çekiliyorsun, tamam mı? Ama bunun için biraz daha para harcaman gerekiyor. Ama o fotoğrafı da sosyal medyada yayınlayamıyorsun. Bakın arkadaşlar, sevgili yaptım diye. Sadece telefonunda bulunuyor. İşte şey, arkadaşlarına gösterirsin. Yani işte ben de yengenizdeydik. Dün evet konsere falan gittik. Ya bu işte. Abi niye fotoğraf... Ya şu an duyulmasını istemiyoruz. Bu deneyimin temel saatlik ücreti ortalama 5000 ila 6000 Japon yeni. Bu ne? 1566 TL, 1879 TL arasında değişiyor. Hani 7000 dediniz siz de, ne oldu? Bu şey mi? Hani giriş paketi. Ha bak, ancak hemen her acente en az 2 saatlik kiralama şartı koyduğu için daha ilk adımdan itibaren temel maliyet 10.000 ila 12.000 yen. Yani işte 3.000 küsürle, yani 3.100-3.700 arası değişiyor demiş. Ha yani evet, saatlik ücreti bu. 1500-1800 arası, ama diyor ki bir saat olmaz abi, en az 2 saat. Hani gittisi geldisi var bunun falan filan, en az 2 saat. Öyle zaten bir hemen hemen 4.000 liraya yaklaşıyor fiyat. Hizmetin nihai faturası sadece saatlik ücretleri sınırlı kalmıyor. Kiraladığınız kişinin buluşma yerine gelebilmesi için ortalama işte 1000 lira civarında ulaşım masrafı ekleniyor. Onu da sen karşılıyorsun. Belirli bir kişiyi tercih etmek isterseniz yaklaşık 650 lira tutarında seçim ücreti ödemeniz gerekiyor. Nasıl yani? Ha sen istediğini seçemiyor musun? Ha orada şey, katalogdan seçemiyorsun yani. Sadece diyorsun ki şu şeyde bir kiralık arkadaş arıyorum. Ama oradan katalogdan seçeceğim dersen bir de ek ücret daha var. Buluşma süresince tüketilen tüm yemekler, içecekler ve etkinlik biletleri de tamamen müşteri tarafından karşılandığına, ya evet öyle olması gerekiyor zaten. 2 saatlik mütevazi bir randevunun toplam maliyeti 5600 ile 7800 TL seviyesini bulabiliyor denmiş. Japonya'daki kiralama kültürü sadece romantik ilişkilerle sınırlı kalmıyor. Yoğun iş temposu ve sosyal izolasyonun yüksek olduğu ülkede insanlar farklı ihtiyaçlar içinde profesyonel kişilere başvuruyor. Bak mesela bunu çok iyi hatırlıyorum. Akrabaların evlilik baskısından kurtulmak için de profesyonel kişilere başvuruluyor. Bak aile yemeklerine sahte nişanlı götürmek. Böyle akraba yemeklerine gidiyorsun işte, ya hep sana şey diyor, ne zaman evleniyorsun, yok mu kimse falan filan. Hemen buradan kiralıyorsun sahte nişanlı. Seninle yemeğe geliyor. Bak iş yerinde yapılan bir hatayı telafi ederken yanında durup resmi özür dileyecek sahte ebeveyn tutmak. Hani annem babam başka yerde veya yaşamıyor diyelim. Hemen sahte ebeveyn tutuyorsun. Onlar geliyor seni, bizim oğlan şöyle bir hata yapmış. Vallahi iyi çocuktur be. İyi çocuktur aslında. Ya da yalnız gitmek istenmeyen bir konserde eşlik edecek arkadaş kiralamak son derece yaygın uygulamalar arasında yer alıyor. Günümüz dünyasında bireyselleşmenin geldiği bu nokta Japonya'da insan ilişkilerini güvenli ve sınırları belirlenmiş bir hizmet sektörüne dönüştürmüş durumda. Yani bunu bizde de yapmaya kalksan bizde de tutar ama bizde işte maalesef iş farklı amaçlara doğru gideceği için büyük sıkıntı doğurur. İnsanlar sadece bir hedef olarak yapıyor bu işi. Hani nedir? Etrafa sevgilim var havası vermek. Konsere yalnız gitmemek. Aile baskısı, efendime söyleyeyim, kurtulmak, akraba baskılarından niye evlenmiyorsun? Sadece bu amaç doğrultusunda. Ve Japonya'da bu hakikaten yıllardır yapılıyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ferhat Göçer, kafamın içini bir salsaydın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Cunay'ın muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Kafamın içini bir salsaydın. Şunu nasıl yapıyorlar ya? Bunu nasıl yapıyorlar ve bunu biz niye yapamıyoruz ya da bizim başımıza niye gelmiyor? Biz de parklarda gezdik. Biz de dağ bayır gezdik, çıktık, kamplar kurduk. Bak, parkta gezerken yerdeki parıltıyı fark etti, bir anda zengin oldu. Ha, bu şey, bu direkt elmas bulmuş bu. Amerika'da bir parkı ziyaret eden Casey Smith, yürüyüş sırasında yerde park ettiği taşın 3.09 karatlık, ooo maşallah, beyaz elmas olduğunu öğrendi. Peki o düşmüş mü, hani böyle yüzük falan mı düşmüş, yüzükten mi düşmüş? Yoksa direkt hani oradan, yerden mi fışkırmış? Yerden pek fış... Bir tane şey vardı, Amerika'daydı galiba. Böyle bir elmas parkı gibi bir şeyler vardı. Ara ara oluyordu orada öyle. Evet evet, doğru, bak orasıymış. Pensilvanya'dan Arkansas'taki Elmas Krateri Eyalet Parkı'na gelen simit, sürülmüş toprak üzerinde alışılmadık bir parıltı fark etti. Yani şimdi oraya geliyorsan zaten bunun için geliyorsundur kısmen. Ya da en azından hani aklının bir köşesinde vardır yani. Gideyim şurada yürüyeyim de belli mi olur bir elmas melmas denk gelir bir yerden diye. İncelenen taşın renksiz, düz ve pürüzsüz yapıya sahip doğal bir elmas olduğu belirlendi. Bak, simit park içinde yürürken toprakta diğer taşlardan farklı görünen bir cisim fark etti. Konum bilgisi. Yerden aldığı taşın daha sonra 3.09 karatlık beyaz elmas olduğu tespit edildi. Küçük bir boncuk büyüklüğündeki elmasa simit tarafından Zanovya Özgürlük Elması adı verildi. Ne kadar bu? Değeri ne kadar bunun? Tamam, sen hani isim verdin de. Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler değerli taş ve mineral aramak için ayrılmış 37 dönümlük alanda kendi aramalarını yapabiliyor. Evet, böyle bir şey var. Parkın kurallarına göre ziyaretçilerin alanda buldukları elmasları ellerinde tutmalarına izin veriliyor. Bu nedenle Smith'in bulduğu 3.09 karatlık taş da kendisine ait olacak. Ha, ellerine tutmalı, hani şey, oradan çıkartabiliyorsun yani. Ha, elle tutmalı, efendim parkımızda gezdiğiniz süre boyunca elinizde tutabilirsiniz. Öyle değil, götürebiliyorsun yani. Bölge doğal volkanik yapısı nedeniyle elmasların yüzeye çıkabildiği alanlardan biri olarak biliniyor. Doğal erozyonun zaman içerisinde yer altındaki taşların yüzeye yaklaşmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Parkta yapılan aramalarda bugüne kadar binlerce değerli taş bulundu. Ziyaretçiler de sürülmüş toprak üzerinde veya yüzeye yakın bölgelerde elmas arayabiliyor denmiş. Bak, 40 karatı aşan elmas da bulmuşlar. 1920'li yıllarda, vay, 40 karatı aşan. İşte Amerika'ya gittiğin zaman böyle bir plan da yapacaksın. Yani bir gününü veya iki gününü buraya ayırıp, hani en azından belki böyle masrafları çıkarma adına. Şanstır, belli mi olur yani, denk gelir. Alırsın, zaten elinde tutmana izin veriyorlarmış. Bozdurmayı bir yerde halledersin yani. Çok sorun olacağını sanmıyorum.

Gökçe ve Pamela. Adresler karıştı, radyonuzdaydı. Efendim yurdum insanı rahat durmuyor yine. Aksaray'da bakın yol ortasında dans eden iki genç kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

belli, sosyal medya için yapılmış. Sonra çekici var, çekicinin üzerine çıkıyorlar. Orada da ilginç bir şekilde dans etmeye devam ediyorlar. Şimdi insanların dans etmesinde sıkıntı yok. Ki etmeye güzel bir şeydir yani. Ama böyle olur olmadık yerde. Bir mesela bazen hatta şey geliyor işte, özellikle şimdi sonbaharla beraber görürüz yağmurlar falan daha bir kendini göstermeye başlatın. Sonbaharda dans eden çiftler falan görürüz, böyle güzeldir de onlar. Böyle nedir hani, sakin bir yerde yağmur altında kamerayı koyarlar, hemen birkaç figür sergilerler, güzel gelir göze. Bunlar yol ortasında. Sonra oradan çekicinin üstüne binip çekicinin üzerinde. Bir de mesela yapmış oldukları dans pek sanatsal görünmüyor. Verilmiştik. Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen iki genç seyir halinde de dans etmeye devam etti. Ki bu çekici muhtemelen oraya şey sanki hani daha önce anlaşılmış gibi sanki, bilemiyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince acımamışlar. Araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira. Trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira. Olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı. Abi arkadaşlar arızalanmış, onları çekiyordum. Normalde evet, siz de zaten videoda göreceksiniz, bozulmuş bunlar. Bana haber verdiler, ben de onları çekmeye geldim yani. Birileri de şeyle kameraya çekmiş, ben ne yapayım? Böyle ufaktan bir yazmışlar efendim, emniyet müdürü trafik şube acımamış. Hayırlı uğurlu olsun.

nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Berksan şimdi radyonuzda. Oh oh.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.

Hande Yener Yalan'ın Bastır Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakça, radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Bu neymiş? İşten kovulduğu servet sahibi oldu. Nasıl yani, tazminat mı? O nasıl bir tazminat? Ama öyle normal tazminat değil. Bak, Fransa'da işten çıkarılan bir çalışan fesih belgesindeki yetkisiz imzanın mahkeme tarafından geçersiz sayılması üzerine 242.595 euro tazminata hak kazandı. 242.000. Bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından fesih mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunun kanıtlanamaması davanın sonucunu değiştirdi. O imzayı kim attı peki? Yani çıkışta nedir? Kimse bunu artık şey, müdür falan filan, onun imza atması gerekiyor. Yoldan geçen birine... Bak, 1998 yılından beri şirkette çalışan Thomas sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri ve ekip taleplerine yanıt vermeme gibi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldı. Tamam, olabilir. 22 Temmuz'da ise işine son veriliyor. Haziran'da görevden uzaklaştırılıyor, sonra işine son veriliyor. Ancak fesih mektubunun altında bulunan vekaleten ifadesi dava sürecinde öne çıktı. İmzada. Belgeyi imzalayan kişinin Thomas'ın çalıştığı şirketin değil, grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firmanın insan kaynakları sorumlusu olduğu belirtildi. Bak, şirkette de çalışmıyor yani. Grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firma. Orada otururken ben canım sıkıldı, çıkarttım efendim yani. Bana çıkart dediler, ben çıkarttım, bastım imzayı. Gerisi beni bağlamıyor. Şirket fesih belgesini imzalayan kişinin işveren adına karar alma yetkisine sahip olduğunu mahkemede kanıtlayamadı. İlk derece iş mahkemesinden sonuç alamayan Thomas dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Üst mahkeme belgeyi imzalayan kişiyle işveren arasında gerekli yasal yetki bağının kurulamadığına hükmetti. Bu nedenle fesih işlemi usulen geçersiz kabul edildi. İmza yetkisindeki sorun nedeniyle mahkeme şirket tarafından Thomas'a yöneltilen ağır kusur iddialarının içeriğini değerlendirmeye gerek bile görmemiş. İşten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığına karar verilerek çalışanın tazminat ve diğer işçilik haklarının alacaklarının ödenmesine hükmediliyor. Vay arkadaş. Bak, 6 yılı süren yargılama sürecinin ardından karar onandı. Thomas için 130 bin euro maddi tazminat, 60.600 euro kıdem ve işten çıkarılma tazminatı, 27.270 euro ihbar süresi ödemesi ve 10.000 euro kötü çalışma koşulları tazminatı belirlendi. Yani kitlemişler her açıdan, buldukları her açıdan kitlemişler. Görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacakları ile birlikte şirketin ödeyeceği toplam tutar 242.595 euroya ulaştı. Bundan sonra artık böyle işten çıkma, çıkış belgelerini falan iyice bir okumak lazım. 242.595 lira arkadaş. Hayır, şirket bunu hak etmiş, net söyleyeyim. Yani bu kadar böyle bir işlemde bu kadar acemice davranılması. Tamam, bak, işten çıkartma olabilir, performansını beğenmiyorsundur eminim, olabilir yani. Tabii keşke olmasa ama maalesef iş hayatında bunlar var. Hal böyleyken daha önce hiç mi ya veya daha önce hep böyle mi yaptığınızda aynı yöntemi devam ettirdiniz? Bak, biri dikkatini çekiyor, birine dikkatini çekiyor. İş buraya kadar geliyor ondan sonra.

Barbaros yok mu radyonuzdaydı? Bak bu herhalde yeni bir yöntem oldu artık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de aranan bir şahıs. Kadın, yani kadın kılığına girmemişti. Kadın olmuştu. Ameliyatta, operasyonla. 7 yıl mı ne araması vardı galiba. 7 yıllık bir ceza, tam hatırlamıyorum. Programda geçmiştik ama konuyu. Dinleyenler hatırlar. Operasyonda kadın olmuştu. Yakalanmamak için yakalandı. Bu galiba yeni trend olarak dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bakın Brezilya'da 80 cinayetten aranan suç makinesi adam kucağında 2 yaşında bir çocukla kadın kılığında yakalandı. Bu da. Bu ama kadın kılığında bak bu. Diğeri bizdeki direkt olarak kadın olmuştu. Operasyonla. Brezilya'da geniş çaplı bir polis takibinden kaçmak için peruk takıp kadın kılığına giren ve kucağında 2 yaşında bir çocukla dolaşan. Çocuk gerçek ama. Oğlum çocuğu nereden buldunuz abi? Onu da işte yani. 33 yaşındaki Alves da Silva emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış cinayet suçlarından çıkarılmış 5 ayrı tutuklama kararı bulunan şüpheli 48 saat süren takibin ardından federal otoyolda gözaltına alındı. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde bari göğüs dekoltesi vermeseydi. Tamam hadi bir şey yapıyorsun, bir işe kalkışıyorsun. Bak orada evet fotoğrafta belli oluyor. Deko şey dövme. Bari kapataydın. Efendim daha etkileyici olur diye. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde teşhis edilen zanlının gözaltına alındıktan sonra polise soğukkanlılıkla tam 80 cinayet işlediğini itiraf ettiği bildirildi. Artık zaten itiraf etsin. Hani bir kaçacak yer kalmadı, iki kaçmak için her yolu denemişsin artık belli. Bu son çare olarak bunu da yapmışsın, bunda da başarısızsın. Daha da zorlama yani. Çocukla da herhangi bir bağ bulunmamış bu arada. 2 yaşında çocuk var diyor kucağında. Paraiba eyaletine bağlı Mulungu Belediyesi yakınlarında yakalanan Alves da Silva'nın yakalandığı sırada kucağında tuttuğu 2 yaşındaki çocukla hiçbir akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı. Çocuğu da çalmış herif ya. Sağlık durumu iyi olan çocuğun zanlının yanına nasıl geldiği yetkililerce incelemeye alınırken polisin ilk etapta 16 cinayetle ilişkilendirdiği şüphelinin verdiği ifade soruşturmanın seyrini derinleştirdi diyor. 80 cinayet arkadaş. 80 cinayet işliyor ve bu zamana kadar yakalanmıyor. En nihayetinde artık bir ipucu buluyorlar, peşine düşüyorlar. Federal otoyolda da kadın kılığına girmiş bir halde. O dövmeden nasıl pişman olmuştur sen düşün artık. O dövme sayesinde yakalanıyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Müfide İnsel Ali. Telaş radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkı. Çok hoşuma gidiyor benim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Gripin radyonuzda hiç utanmadan...

Aydan Kahraman benim gibi olmayacak radyonuzdaydı. Oho. Belçikalı milletvekili efendim. Gece boyu mecliste kalmış. Gece boyu sabaha kadar. Ama meclisin tuvaletinde. Abi nasıl orada mahsur kaldın ya? Belçika'da milletvekili Frederik Erens. Parlamento binasındaki tuvaletin kapısının kilitlenmesi üzerine geceyi içeride geçirmek zorunda kaldı. Bu da fena bir şey ama ya. Hani düşün, herhalde mesai bitiminde biraz gitti. Böyle millet falan dağılmıştı falan. Milletvekilleri, milletler. Tam o sırada içeri böyle bir bakmıştır belki çalışan. Hani kimse yok diye kapıyı kilitlemiştir. Telefonunu da yanında bulundurmayan Erens. Ah be abi. Yaklaşık 13 saat sonra temizlik görevlisi tarafından kurtarıldı. Peki bunun hiç danışmanı falan filan yok mu ya, böyle arayan soran? Hani sayın vekilim neredesin de efendim, ulaşamıyoruz size. Tamam, telefondan ulaşamıyorsun da bir böyle hani en son meclisteydi, meclisi bir gezersin. Bir ortalığı ayağa kaldırırsın hatta vekili ulaşamıyorum diye. Tabii onlardaki çalışma sistemi nasıl bilemiyorum. Bizde danışmandan bol bir şey yok. Belçika'da Flaman Parlamentosu üyesi Frederik Erens parlamentonun ek hizmet binasında girdiği tuvaletin kapısının kilidinin sıkışması nedeniyle, o kimse de kilitlemiyor. Kilit sıkışıyor. Saatlerce içeride mahsur kaldı. Kır kapıyı abi. VRT'nin haberine göre aşırı sağcı, tamam bilmem ne partisinin milletvekili Erens parlamento çalışmalarını tamamladıktan sonra ek hizmet binasındaki tuvalete gitti. Olur, insanlık hali, normal. Ancak kapıyı açmaya çalıştığında kilidin sıkıştığını fark etti. Yani çıkarken. Erens'in yaşadığı talihsizliği daha da zorlaştıran ayrıntıysa telefonunun yanında olmamasıydı. İşte böyle biraz böyle bulunduğun yerden uzaklaştığında telefonu al yanına. Bu tuvalette olsa. Onu hani insanın telefonunu tuvalete götürmesini anlarım. Eyvallah da mesela tuvalette telefonla konuşulmasını ben. Abi adam oturuyor konuşuyor ya. Tuvalette falan. Arada ses tonu değişiyor konuşurken normal olarak. Fiziksel aktivitelerden dolayı. Ama adam konuşuyor ama yani hani dünyayı mı kurtarıyorsun abi? 2 dakika bekle, çıkınca rahat rahat konuş. Hem sen rahatsız olma, hem bir de karşı taraftaki de bence anlıyordur ha. Çünkü sifon sesi falan geliyor arada. Binadaki diğer çalışan ve milletvekillerinin de mesailerini tamamlayarak ayrılmasıyla Erens dışarıdan yardım isteme imkanı bulamadı. Yaklaşık saat 17 sıralarında girdi tuvalete mahsur kalan milletvekili, gece boyunca içeride kaldı. Erens ancak ertesi sabah saat 6 civarında binaya gelen temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkabildi demiş. Demek ki akşam kimse kontrol etmiyor hani böyle bir tuvalet temizliğini falan, sabah bırakıyorlar her şeyi. Geceyi kapalı bir alanda geçirmek zorunda kalan milletvekili kurtarıldıktan sonra oksijen yetersizliği endişesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. O oksijen yetersizliği değildir o. O panik ataktır o, ben sana söyleyeyim. Orada oksijen yetersizliği zaten, onların havalandırması var. O paniktir o da. O şekilde söylememişlerdir.

0: bulursun.
1: Ne güzel olmuş bu düzenleme böyle.
0: Ben de bu
1: Suat Suna şarkısıdır Zor Bulursun. Suat Suna ve Yıldız Tilbe beraber söylemişim benim. Pekala. Hanımlar beyler, namusun ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım ve astroloji dünyasına bir uzanalım. Peri masalı gibi bir hayat başlıyor denmiş. Servetlerine servet katacak olan 3 burç. Bu burçlardan biriyseniz iyi, ne güzel, zengin oluyorsunuz. Değilseniz de her şey bitmiş değil. Bu burçlardan biriyle daha böyle samimi olmak suretiyle bu servete belki ortak olabilirsiniz. Bak, astrolojik yorumlara göre 3 burç maddi açıdan şanslı bir döneme adım atabilir. Ya atabilir falan filan demedi. Atıyor mu atmıyor mu? Biz de ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Geçmişteki emeklerinin karşılığı...

bu listede ben yokum. Üzgünüm kovalar. Yani biz servete servet katamıyoruz. Biz devam aynen. Ama bak servete servet, bak kendimize hayrımız yok ama gidiyoruz yengeç zengin olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Biz de bir acayibiz yani. İkinci burcumuz. Aslanlar online mısınız? Hadi iyisiniz. Aslanlar aslan burçları için bu dönem iş ve gelir konularında yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yaşanacak değişiklikler başlangıçta soru işaretlerine neden olsa da bunların maddi durum üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor denmiş. Astrolojik değerlendirmelere göre Neptün ve Plüton'un gökyüzündeki konumları aslanların geçmişteki kararlarını yeniden gözden geçirmesine yardımcı olabilir. Hatalı adımlarla başarıya katkı sağlayan tercihleri ayırt edebilen aslanlar aynı yanlışları tekrarlamaktan kaçınabilir. Ama kaçınmaya da bilir. Buradan bunu anlıyoruz. Evet, kaçınabilir. Böyle bir ihtimal var aynı hataları yapma konusunda. Hatadan dönebilir diyor ama bilirli konuştuğu için dönmeyebilir. Ve servetine servet katacak son burcumuz Oğlak Burcu. Online mısınız Oğlaklar? Maddi başarı konusunda disiplinli tutumlarıyla öne çıkan Oğlaklar, yani cimri demiyor da disiplinli diyor. Bu dönemde geçmişte elde ettikleri kazanımlardan güç alabilir. Daha önce başardıkları hedefler yeni finansal adımlar için motivasyon kaynağı olabilir. Neptün'ün Koç burcundaki, Plüton'un ise Kova burcundaki, bak yine biz, konumunun etkili olduğu bu süreçte Oğlakların karşılarına çıkan fırsatları daha dikkatli değerlendireceği öne sürülüyor demiş. Çalışkanlıkları ve istikrarlı yapıları sayesinde hedeflerine odaklanabilecek olan Oğlaklar, maddi durumlarını geliştirme fırsatı yakalayabilir. Astrolojik yorumlarda bu burcun finansal kazanımlarının tesadüfen çok planlı hareket etme ve doğru zamanı değerlendirme anlayışıyla ilişkilendirildiği ifade ediyor denmiş. Evet, bu dönemde Oğlak burcuysanız, Aslan burcuysanız, Yengeç burcuysanız, efendim hadi iyisiniz. Servete servet katıyorsunuz. Paralar çoğalıyor. Bu burçlardan biri değilseniz, çevrenizde mutlaka vardır Yengeç, Aslan, Oğlak. Onlara karşı biraz daha yakınlaşmak suretiyle bu servete belki ucundan siz de ortak olabilirsiniz sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 0915.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında. Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo
9: Sahil.
10: Tam 95'te.

İpek Demir Unutuverdim radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Radyo Sahil.
2: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: yer de geçer, denizler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo
2: Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Kara kaşı gözü yok mu?
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

şiddetteyse, hisler aynı şiddetteyse, aşk istemsizce bozulur zaten o günkü denklemim. Gece bunun kanadı, her yerde onu aradım.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Üzülme, beni kaybettin diye zaten.

şimdi zaten kazanmamıştım hiçbir aşk. Titreme sonuna kadar, sen de inanmamıştım birini.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

Denizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Diyardan yara, boğurdanlıkla, divardan bara, aylar yıllar geçmiş yollarda. Diyardan yara, boğurdanlıkla, divardan bara, aylar

0: yollarda.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Miss Bunt.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boşver böyle iyice ne?
1: Ya da boşver böyle iyice.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulun.

0: özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islands. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islands. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahi.

Tanrım, dünyaya beni sen attın. Çile

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bıktım seni hatırlatan anılarımdan. Bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerindi. Başaramadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

amakici bir soran olsaya nasıl dayandım çekip de kendimi vurmamak için.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bir elebet sürecek.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yoruldum koşa koşa, her ümidin peşinde. Kırıldım ümitlerim, bu sonsuz

kendi halime beni. Vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi.

aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak, ah, yeniden barışalım.

0: Kocaman alkışlar onlara gelsin.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de delileri gibi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum da. Dağlarda...

0: yazık. Senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.